0: compéralo.
1: Ya, ya, ya, ¿por qué te compras más? Ay, no, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
3: En RTL, la mejor música ranchera, mi cuate, mis hermanos, Alma Ranchera.